Radyo Wang. Radyo Wang.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکیی زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوبی رامکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0599 929 0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: A liberdade tem preço.
5: Sorry.
4: Freedom has a price.
5: Ben sizi yapamıyorsun. Ama Yasemin'le evleniyorsun. Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
6: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi. Abartma, o kadının benim için hiçbir önemi yok.
7: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Portekiz Aşkı. Kurumsal itibar yönetimi alanında çalışan Yasemin, nişan gecesinde hayatını alt üst eden bir gerçekle yüzleşir. Uzun süredir birlikte olduğu Yaman tarafından aldatılmıştır. Bu sarsıcı olayın ardından dışarıdan kusursuz görünen ama içi boşalan hayatını geride bırakmaya karar verir. Yaman'ın takıntılı takibinden kaçarken düşünmeden Lizbon'a giden bir uçağa biner. Ancak yolculuk beklediği gibi gitmez. Valizi ve parasını kaybeden Yasemin, Portekiz'in küçük bir sahil kasabasına mahsur kalır. Arkadaşı Gönül'ün yardımıyla eski bir taş eve yerleşir. Fakat evi Joyce adında bir adamla paylaşmak zorunda kalması işleri iyice karmaşıklaştırır. İstanbul'daki kontrolcü ve mükemmelliyetçi düzenden kopan Yasemin, Joyce'la kurduğu bu beklenmedik ortaklık sayesinde hem geçmişin yaralarıyla yüzleşir hem de kaybettiği özgüveni yeniden inşa etmeye başlar. Bu yolculuk onun için yalnızca bir kaçış değil, kendini yeniden bulduğu bir dönüşüm hikayesine dönüşür.
6: Yasemin, ben çok pişmanım.
5: I'd like to be friends.
6: I don't need a friend.
5: Biz denize açılmalıyız. Some of us don't realize how lucky we are.
8: To sisterhood.
5: To sisterhood.
7: Komedi ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini İsmail Şahin yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Cansu Dere, Diego Morgado ve İsmail Demirci var. İyi seyirler.
2: Cinevizyon.

0: Bana kadarın esas ve bari hey bari baran ek bari kuma zerde şekal yani ev kesik bu hava dengi büyüs nave zaru kahaj daniye bari yani hayamış be hey mesela bir kardeşin işte bu kuma zerde şekal kumak burası gelir ki serkeftine yani dema kuma zerde şekal dengi biti hemen ezvet gelin bari bari dema sırana kevi شرف دینج دین ما یه گلا گلا کی خواهش بود دیمن یکو یک پلان پلانی وان دیمنت برچاوی من گلا گلا کی کومن گلا گلا کی هیجانه یعنی جهات نه راست هم سلام خوان دشینن جبوان هویت کم کوه بشه روشک بکارم بین کنسرت داره در نه صافیفی والله برحاصل گودار نیجا پیام پسری هف دوتین لی امنی کارم پیامی بخونین چه ماش بکنم هیدی دی بر بر رکلاما ورده چند شخوا رکلامی من هنه پیش رکلاما امی وگرن او یکو یک دنگ او پیامی کوه شاندین امی جو بره دیس امی پار بکن هون هر هبن راستی سب پانزه گلانه روژا زمان کردی زمان دایکی پیش رکلاما امی بین کورو درش درق زمان دا باخفن هلبت زیت شب بیشم صبح شو برنامه در حق 15 گلانه شب بر بین نهادا یعنی پیش برنامه نهانا پیش برنامه حتی هر بعد نهادا جون کار پیام خبشینن و پیروز بکن گوتن یک تشت یک شیره تک بر حاصل صبح برنامه به رپورتاج خوش اخفتن این پالکش در امه پیش بری بابن و الحاصل هم هر رکلام گهدار بکنم ود گرن امه به ورابن کرم کن رکلام گهدار کن گهدار نشه رکلاملار
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Di sıfreye de çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve khoşbikin. Bikin. Restorana zeytune. Vilayen Dicle kenti, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: Tezgelkom'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
6: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiyek kharine tene ve khandan. جان و جگر اجاق باشه لبند آویه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آل تزه بخوین هر وها مدس به چیکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
7: تجید کاری دیجیان آخوا در روپلک نووکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیس کرن جی به نجداری تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناونده شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 آنجی آلو 153.
0: www.bumblet.com.tr وی مال پر جبی نکن ده جیان روشانه ده ویشواره گلکی پیویس به ده bumblet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده جبا آگاهی زیده تر مال پر

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

Beni gotarin ince sıra ve haskinin engdin işi beni. Evitken kumbaşın mın bari yek nan xar mı akırık kamında aşkı. Zü de esbe bu. Evitken kumbaşın gotarin ince gerek payam işi meri atına şandın. Es payamı ve yekü yek. Bıkhuyunem payam atıya şandın imsan diya roj baş. Ahmet. Roj baş keko. Az Türgüt sıravş bu Veng Radyo hamu gohdarin gohdaran rej dengbeş kazo çiyayı sombol hek kari de khazım sıpas her keftin çiyayı sombol hek kari dırırırır wow sana gerek ki kevne ali az barım hünemen de kazo şi yani tüşin ne khuşiye ki biyaz sabit gem kudemek nezde abji rapşavi baş ben sıravi khayi düşünün ce hünemen de Deng beş kazora. Peymek dünyayı yaşandığını insan diye roş baş keko roş baş fifi. Az Ali Fırat Xode ve dengi teyi Xoşek jigu hemekem ne ge keko can şikere Mokaj Burhan Toprak Valad Şirin'e de kazım ser keften keko can Vay sesleri mi ser çavye mi Dengi me Xoşek ke fifi Dengi me Xoşek ke fifi Zibi zi eri Malata abi Ali Fırat Keke Ali Fırat tu her hevi Gele gerek sahibi spaskem جا قصر ها رنگین گودارن هجا نویسند یا سلاو و گلاب سلام آموسه از جا قصر ها رنگین حسام الدین از سران خری خمگین بوکا جیهان دخازم از وی سران دیاری همون خبت کارن دکم ویس سره مسر جابی من پیمک دیجت یشنده نویسند یا روش بای سلاو و گلاب از نبی کاندامر سران ها درزی ده براجوار به اون هر بشین بمینند خوشی ها ده سره مسر جابی من Keke nebi, tu her hebi, gerek gerek sabın Hun hecayı spas kirin ne bir rastiji Mala ve haza çara, ava ben Gohdarin inşa sırana Xurfani xastı bun Havalin Zaruk TV demhat Çın nüvi sırana gohdardıken hem ved gerin Diyari becbu herkese konu hama gohdardıken

Veldig god dag, Nisha. Hey, Didi, I'm guessing that we are... Helbet, men disse er bare min PM-ek. Nei, men PM, hemmo khanden. Men nei, men hemmo khanden. Her i dag vi skal PM khaste meg, stran khaste meg hos den Sarhado. I'm guessing that we are bernamme Slav Gulav. Sabi, I'm beverene, sabi panze gulaniye. Jinnaha, hata sabi... Veng Radio vekiliye hecmari disa dubaret kem 05 sada siyo do 4 sada haşte yuna hafte u 4 bis u 4 bis u 4 saate vekiliye Niha da onu karın pirozu evi kenji bu hatta sabi fayrın hake Deng bishinin jmere min gelaki keyif kaş biben bu kurdi un bağıfın gela gelak Başlara le ya heri heri piroz o girinkter rastli zari şeye godarin heja Awe ya kum Hun dengi zaru ki kaş mere bishin ku bu kurdi dağıfın O bila hin kesbe batakın Ku zaru ki mecd karın bu kurdi Kurdiye ki khoaş orasan. Bağfın.

Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır.

0: başlayacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: Radyo Ving.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent Villalarında.
3: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma

0: 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

alfa silindir canım. Antibiyotikler vesader, ne kadar dakiktirler içmesem olmaz. Yokluğunun tünelinden 4 gün 4 gece geçtim. Rüyalarımda yanımdaydım, hep sen içtin. Kaç şehir geçtim ama olmuyor. Sigaram da seni istiyor. Annem nerede diyor. Ağlıyorum sesli sesli, hem de çok sesli.

Bak akşam oldu yine, içime bir kurt düştü. Atsam kendimi barlara, içi dolu bardaklara, bir içsem bir içsem. Seni görsem bahanemsin, zaten tek bahanemsin. Sığındım yoksul hanemsin, sanki annemsin. Olmasam ölecek misin? Pazar pazar tesi salla salla tesi son. Aha. Piyango başıma boktu bir güvercin kondur. İşe işe boş ver işe, çalış malış koştur. Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor. Dikran yine aşık kendinden geçiyor. İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor. Hadi sen de iç, sen de iç.

O perine ve spes de huriye gel gelken boğç kişer gelken yetmez aşağı hücünler of kütalar uyar pişoğa çoltunlar evi andes anhed de gorçin uygusuz bin adlak burin gımıdnen meçkahni yiyin umerlayin gıdak neru alik neru bak bak çoğun Pamparzman kişer

0: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
2: Fighting is the point. It's the best show in town.
3: What happened to your face?
0: I walked into a door.
3: How many times? Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
7: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Radyo Wave.

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'da cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: تو جید کاری دیجیان خود رو پلک نو وکی. هر چی قص جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباز کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
4: Le bajari diru ki le amede un jibo revitiyek kharine tene ve khandin Canu jiger ocak başı le benda veye Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o kezebab berkhe a teze bukhoyen هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
5: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com. Grubumuz sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecinde gelinen aşama ve sürece dair tartışmalara ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hukuki çerçevesi ve muhatabı tanımsız her süreç akamete uğruyor dedi. Meclis Genel Kurulu'nda barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin konuşan DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, her gecikmenin maliyeti Türkiye'de yaşayan bütün insanlar için ağır bir maliyet oluyor, dolayısıyla gecikme şansımız yok dedi. DEM Parti'nin halk buluşmasında konuşan Sebahat Tüncel, bekleyen değil, talep eden ve inşa edenler olacağız, biz topluma umut olacağız, kendi siyasetimizi toplumla buluşturacağız dedi. Kürtçenin yasal bir statüye kavuşmasını isteyen Kürt Dil Kurumu temsilcileri, demokratikleşme olmadan ana dilin yaşayamayacağını belirtti. Dilin bir halk için taşıdığı teknik ve manevi öneme değinen Avesta Dil ve Kültür Derneği yöneticisi Çeçen Topçu, "Modernizmde dilin bir alfabesi ve grameri olmak zorundadır. Bunlar olmazsa dil sadece bir sözlükten ibaret kalır. Her ağaç kendi kökünde yeşerir. Yabancı dili sonradan bir oyun gibi, bir müzik enstrümanı öğrenir gibi öğrenir ve karakterinize bir ek yaparsınız ama ana dilini öğrenmezsin, o dil ile dünyayı ve kendini tanırsın, biz bu yaralarla büyüdük" dedi. Kürt Dili Bayramı öncesi değerlendirmelerde bulunan Kürt Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Remziye Alparslan, Kürtçenin eğitim, sağlık ve yaşamın bütün alanlarında kullanılmasının demokratikleşmeye katkı sunacağını vurguladı. Diyarbakır'daki Kürt Dil Kurumları ve Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenen 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Dengbej Divanı kuruldu. Ulu Cami önünde kurulan divanda Dengbejler Naife Münesi, Sıdıkı Pasuri, Mustafa-i Boti ve Mehmet-i Lici yer aldı. Siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı etkinliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Kürt dili üzerindeki asimilasyona karşı mücadele ve her alanda Kürtçeyi yaşatmaktadır. Atma çağrısında bulunuldu. Açılışı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Amargi Kültür ve Sanat Derneği'nin yöneticisi Çektar Ödüngit, kültürel asimilasyona karşı öze dönüş anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek kültür, sanat ve dil çalışmalarıyla gençler için alternatif bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yer aldı. Gazeteci Öznür Değer, yetkisizlik kararıyla Mardin'den Van'a gönderilen soruşturma dosyası kapsamında ifade verdi. Soma katliamının 12. yıl dönümünde birçok kente yapılan açıklamalarda "Soma'yı unutmayacağız, unutturmayacağız" sözleriyle adalet talebi yenilendi. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakış'ı, Çukurova'da tarım alanlarının hızla daraldığını, iklim krizi ve artan girdi maliyetlerinin üretimi zorlaştırdığını belirtti. Suruç katliamında yakınlarını kaybeden ailelerden ikisine katıldıkları duruşmada mahkeme heyetine hakaret ettikleri iddiasıyla hapis cezası verildi. Şırnak'ta 12 çocuğu tecavüze maruz bırakan Yusuf Acar'ın yargılandığı davanın duruşmasında savcı cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Müzik
Van'da Kayım tarafından işten çıkarılan 223 işçi eylemlerinin 289. gününde adliye önünde seslenerek adaleti daha fazla geciktirmeyin çağrısında bulundu. Şırnak Cizre ilçesinde 4 ay önce gözaltına alınan DBP Gençlik Meclisi üyesi Ramazan Kalkan tahliye edildi. Artvin Boçka'da Reşit Kibar'ın katledilmesine ilişkin görülen davada olay günü yaşananlardan kaynaklı basit yaralanma suçlamasıyla yargılanan köylüler de ifade verirken Kibar'ı öldüren silahın sahibi Fikret Mert Türk'ün tutuklanma talebi yine reddedildi. Bolu Fethi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde İdare ve Gözlem Kurulu'na çıkarılan 32 yıldır cezaevinde tutulan Ahmet Abdi İbrahim ile Tuncay Doğan ve 33 yıl 4 aydır tutulan Nurettin Ataman'ın tahliyesi 6 ay süreyle ertelendi. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen Turkomino Fest isimli etkinlikte JITEM ve faili meçhul birçok cinayetlerin baş sorumlularından binbaşı Cem Ersever'in kostümüyle propaganda yapıldı. Geleneksel el sanatları ve kostüm odaklı olduğu öne sürülen etkinlikte Emre Cuşan isimli bir şahıs Ersever'in kostümüyle katıldığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde çıkan yangında Süleyman Güner iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de düzenlenen zirvede bir araya geldi. Zirvenin ardından konuşan Trump, Çin ile ilişkiler için muhteşem bir gelecek mesajı verdi. Trump, "Yanınızda olmaktan onur duyuyorum, Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak," diye belirtti. ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı, İran'da Ocak ayı protestolarında tutuklanan Muhammed Abbasi'nin idam edileceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, İsrail ile işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 27 derece, Elazığ yağmurlu 25 derece, Mardin 24 derece, Van 19 derece, Urfa 28 derece, Muş yağmurlu 22 derece, Şırnak 23 derece, Batman 29 derece, Hakkari 19 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 26 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.43, Euro 53.36, gram altın 6.865 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Sıfreyde çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye, ji Ermeniyan hata Ruman, ji Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve khoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati yeke.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond Sitesi 6 Diyarbakır.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: www.bumbleit.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نواکری تریاکی زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی کراشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره
1: Her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecinde gelinen aşama ve sürece dair tartışmalara ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hukuki çerçevesi ve muhatabı tanımsız her süreç akamete uğruyor dedi. Meclis Genel Kurulu'nda barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin konuşan DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, her gecikmenin maliyeti Türkiye'de yaşayan bütün insanlar için ağır bir maliyet oluyor, dolayısıyla gecikme şansımız yok dedi. DEM Parti'nin halk buluşmasında konuşan Sebahat Tüncel, bekleyen değil, talep eden ve inşa edenler olacağız, biz topluma umut olacağız, kendi siyasetimizi toplumla buluşturacağız dedi. Kürtçenin yasal bir statüye kavuşmasını isteyen Kürt Dil Kurumu temsilcileri, demokratikleşme olmadan ana dilin yaşayamayacağını belirtti. Dilin bir halk için taşıdığı teknik ve manevi öneme değinen Avesta Dil ve Kültür Derneği yöneticisi Çeçen Topçu, "Modernizmde dilin bir alfabesi ve grameri olmak zorundadır. Bunlar olmazsa dil sadece bir sözlükten ibaret kalır. Her ağaç kendi kökünde yeşerir. Yabancı dili sonradan bir oyun gibi, bir müzik enstrümanı öğrenir gibi öğrenir ve karakterinize bir ek yaparsınız ama ana dilini öğrenmezsin, o dil ile dünyayı ve kendini tanırsın, biz bu yaralarla büyüdük" dedi. Kürt Dili Bayramı öncesi değerlendirmelerde bulunan Kürt Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Remziye Alparslan, Kürtçenin eğitim, sağlık ve yaşamın bütün alanlarında kullanılmasının demokratikleşmeye katkı sunacağını vurguladı. Diyarbakır'daki Kürt Dil Kurumları ve Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenen 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Dengbej Divanı kuruldu. Ulu Cami önünde kurulan divanda Dengbejler Naife Münesi, Sıdıkı Pasuri, Mustafa Boti ve Mehmet Lici yer aldı. Siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı etkinliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Kürt dili üzerindeki asimilasyona karşı mücadele ve her alanda Kürtçeyi yaşatmaktadır. Atma çağrısında bulunuldu. Açılışı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Amargi Kültür ve Sanat Derneği'nin yöneticisi Çektar Ödüngit, kültürel asimilasyona karşı öze dönüş anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek kültür, sanat ve dil çalışmalarıyla gençler için alternatif bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yer aldı. Gazeteci Öznür Değer, yetkisizlik kararıyla Mardin'den Van'a gönderilen soruşturma dosyası kapsamında ifade verdi. Soma katliamının 12. yıl dönümünde birçok kente yapılan açıklamalarda "Soma'yı unutmayacağız, unutturmayacağız" sözleriyle adalet talebi yenilendi. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakış'ı, Çukurova'da tarım alanlarının hızla daraldığını, iklim krizi ve artan girdi maliyetlerinin üretimi zorlaştırdığını belirtti. Suruç katliamında yakınlarını kaybeden ailelerden ikisine katıldıkları duruşmada mahkeme heyetine hakaret ettikleri iddiasıyla hapis cezası verildi. Şırnak'ta 12 çocuğu tecavüze maruz bırakan Yusuf Acar'ın yargılandığı davanın duruşmasında savcı cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Müzik
Van'da Kayım tarafından işten çıkarılan 223 işçi eylemlerinin 289. gününde adliye önünde seslenerek adaleti daha fazla geciktirmeyin çağrısında bulundu. Şırnak Cizre ilçesinde 4 ay önce gözaltına alınan DBP Gençlik Meclisi üyesi Ramazan Kalkan tahliye edildi. Artvin Boçka'da Reşit Kibar'ın katledilmesine ilişkin görülen davada olay günü yaşananlardan kaynaklı basit yaralanma suçlamasıyla yargılanan köylüler de ifade verirken Kibar'ı öldüren silahın sahibi Fikret Mert Türk'ün tutuklanma talebi yine reddedildi. Bolu Fethi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde İdare ve Gözlem Kurulu'na çıkarılan 32 yıldır cezaevinde tutulan Ahmet Abdi İbrahim ile Tuncay Doğan ve 33 yıl 4 aydır tutulan Nurettin Ataman'ın tahliyesi 6 ay süreyle ertelendi. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen Turkomino Fest isimli etkinlikte JITEM ve faili meçhul birçok cinayetlerin baş sorumlularından binbaşı Cem Ersever'in kostümüyle propaganda yapıldı. Geleneksel el sanatları ve kostüm odaklı olduğu öne sürülen etkinlikte Emre Cuşan isimli bir şahıs Ersever'in kostümüyle katıldığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde çıkan yangında Süleyman Güner iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de düzenlenen zirvede bir araya geldi. Zirvenin ardından konuşan Trump, Çin ile ilişkiler için muhteşem bir gelecek mesajı verdi. Trump, "Yanınızda olmaktan onur duyuyorum, Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak" diye belirtti. ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı, İran'da Ocak ayı protestolarında tutuklanan Muhammed Abbasi'nin idam edildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, İsrail ile işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır yağmurlu 27 derece, Elazığ yağmurlu 25 derece, Mardin 24 derece, Van 19 derece, Urfa 28 derece, Muş yağmurlu 22 derece, Şırnak 23 derece, Batman 29 derece, Hakkari 19 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 26 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları. Dolar 45.43, Euro 53.36, gram altın 6.865 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha me dest bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tam ade ve hasanin jibo amede.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
8: No Wing, Wing is small.

Hey hewa, ne dikarij kesi ra beji, ne dikarij xoveji. U biteni te deşin, de bi wek zarok, de gri, de keni, u dine te dpel te wek çivika. Ger ku ew te fam neke, bitir zore. Çipkim, çavi de la kore. Ate, tüm

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
2: Fighting is the point. It's the best show in town.
3: What happened to your face?
0: I walked into a door.
3: How many times? Cinevision.

Merkez Haberan'a merhaba goştari azizi. Ma bi haberan neyan ve neşmade. Panele bi sername imkani aştiye roj helati miyaninde tarih, siyaset u dinamike komeliyeke çarçoya formi aştiye u azadiya cemaatiye Amedi Devraziyade bale diyake kurdiye şikeni bebe numune semedi bi cardişi demokrasi u aştiye. Sebahat Tuncel ke kombiyayı şeşariden partide kısey kerduva, mado nebe ekeseke paveye, mado bebe ekeseke vazene u avankene, mado semede cemaati bebe çimeye hiviye, mado siyasete hu biyari veri desteşari. Temsilkari sazgehi zuani kurtkike vaşti kurdi statüyü kanuni deca bigiro diyar kerdi be demokratik biyayışı zuani dayike ne eşkeno biciviyo. İdare kari komele zuanu kültüre avestayı çeçan topçuke kale mühimi tekniki u manevi zuani semede şarık kert uva modernizmde gani alfabek u gramerik zuanik bibo. Ekeni bu zuan tenya seferhengik dobumano. Her dare koke hude zergun bena. Tıdımara zuanik harip bu muse, sekay kerdi şekayik, yanzi musay şehacetik müziki, u te e zuani karakteri hude zedekeni. Latune eşkeni zuani huye dayike bu muse. Bıkhereni zuani tı dünya uhunaskeni. Mabine birinan pilbi. Hem Sereka Komela Cigerayşi Kurtki, Remzi Alparslanke, Vernya Roşani Zuhani Kurtki, Ercina Şanker, Bale Ant Şuhunayşi Kurtki, Perverdeyi de, Vişi Upero Heti Cüya işte, Beş Dari Demokratik Beyşi, Dobikero. Çerçeveya Çalakani Roşani Zuhani Kurtki, Pancesi Gulaneke, Sazgehi Zuhani Kurtki, U Platformi Sazgehani Demokratikya Amedi de organize kerdi de, Duvani Dengbeş Yivraşti, Divanoke Vernya Ulu Cami Devraşti de Dengbeş, Naife Münusi, Sıdıkı Pasuri, Mustafa Eboti U Mehmet Elice Cagrevd, Çalakeyke Temsilkari Partiyani Siyasi U Rehistini Sivilizi Beşdar Bide, Velat Jan Zaf Alaka Mojna, Çalakide Vengdayke Henveri Asimilasyoni Zuhani Kurtki Sero, Tekuşin Bero Kerdiş U Kurtki Pero Hetan'da Biciviyo. Çerçeve Roşani Zuhani Kurtki de Van'da Duvani Hikaye Udeng Beji Ame organize kerdiş. Ankara'da Zi Destani Hüsu Unazi Ame kal kerdiş. Endami Meclisi Cuanane DBP'yi Ramazan Kalkanke Çar Aşmeveri Cizir Şırnakı de Desment Bebi Ame Varadayış. Kazaya geveri Cole Mergide Rayre Peyake Deme Xabati Bine Sazike Heti Şirketi Gazi Xuzayı Vedaş U Akmercan Cole Merk Şırnakte Ame Kerdiş'te Zırardi Dısaryu Niyamı Tamir Kerdiş Esnaf Uvelat Jira Akson Hemveri Narışe Mojnayi. Serdoz Geriya Komarya Edeni Çarçacı Persayşi Komari Bir Kanunde Şiro ve Keri Televizyonu Rasım Özan Kütahli Desben Kert. Dımay Herişi Nijat Peristi Hemveri Şahya Vusarya Otduyi Vendekareke Ame Bi Nişan Kerdişra Çare Bi Nizi Tepişyayi. Sereki Şaradarya Sivri Hisari CHP Halil Dük Meclisero Hevdayı Şehirişi de Hetkari Sereki Şaradarya Mehmet Taş Brindarbı. Keskoke Hirseyi Hevtay Hevteyo Hemveri Durvisti Şeke Hekeyi de Tekuşin Keno Unava Çalaki Uçalaki Sendikayanke Heti Destur Kanun U Peymani Miyane Tüyre Amedes Nişan Kerdiş Biba Beta Cigera İşi. Vele şakayike endemike herimesey vla heşeyen azana işke berziye hazar metre ucurira parkan etevi kaz dağide zergun bene abi. Ne vele nazdareke tenya vistrojan ve cene kesoke trabikero yan zarar budo hesse çores hazar tele cezadano. Ve hazanan tableti kili Mezopotamya'yı ke bizsaran Danimarka'yı da depoyan demen dibi nevera desbede şifre kerdişikene. Sevdu Esname-i Vahir-i Khalat'a Aştya Nobel'i Vengdayike aktivista Hak-ı Merdimaniya İrani Nergis Muhammedi Beru Varadayış. Senato'ya Amerika'yı Kevin Walsh ke heti Donald Trump'ira Amebedes nişan kerdiş Seysereke Bankaya Merkezi Amerika'yı tesdik kerd. Goştari Azizi Mame Peynye Haberani Xo Bumane Veşide.

Trend Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgelkom'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: تو جید کاری دیجیان خود رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539 929 0516 Anji Alo 153
7: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
8: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Radyo Wing.

Cinaven Danuçayan Denbaş. Kesayet ektari yi rejima bâsi u yek jiber sucin sereke yin doza enfale Ecaç Ahmet Hardan Tikriti bi ceza eder ve kırını hat ceza kırın. Seroke Amerika'ya Trump u Seroke Çin'e Jinping li ser regırtına liber İran'ı bi deskıstına çeken navoki u vekiri hiştina tengava Hürmüz'i li hep kırın. Vekil Adem Parti'ye Nevroz Uysal Aslan'ı tekidari sansür kırına kurdu. Yadı gırteken meclise de dahozname da Serokatya Meclisi uhas ev sapan uere bidavi kırın. Desedu penci kesan ku siyaset medar, akademisyen, sendikavan, parezer, ununerin rehistinin civaka sivil jidin evde bun, name ekji komiteye veziran re nivisandın u hostin ku şerten bir yara ahime ya derbari Abdullah Öcalan'da varın bir cihanin. AYM derbari yazdı roj cezaya hücreye de yebihünce tanişeye liserbani girtigehe li girti mazlum da tekin hatubu birin bir yara bin pekirin eda. Vezir Edadi Akın Gürlek Diyarkır, Gerdama Kuti Payin Derbas Bibe HSK de müdahale bike. Gürlek, Giringiya Dama Kuti Payin, Jubo Lezandına Pevajoya Dadveriye Tekezkir u Diyarkır ku Gerdadger u Dozger Dozin Xud Çerçeveye Dama Kuti Payin de tamam nekin HSK de tedbirin peyvist bigire. Derunuştuna doza Aziz İhsan Aktaş'ta bir yara davi hat eşkere kırın. Jibo Şaredara Seyhane Oya Tekin, Şaredari Beşiktaş'ı Rıza Akpolat, u Şaredari Avcıları Utku Caner Caykara, Dahoza Berdevamiya Gırtınavan hat kırın. Rojnemevan Reyhan Hacıoğlu de hevde çilaha 2025'de de çerçeveye le pirsina binavenda ku İstanbul'e de avetina sermali de hatubu bin çavkırın u de bisti çileye de bi iddia endamtiya rehistine hatubu girtin u de 13 Haziran'e de hatubu berdan. Danişina bir yerdayine le tatgaya ceza egran a düdüyan avvani hatlı darhistin. Le Rojnemevan Reyhan Hacıoğlu'ye çarsal u de meh cezaya girtigehe hat birin. Cigre Veziri Karin Hündür, Ali Çeri, kurguliyen operasyona berfireh a narkotike yale dozda bajaran kunavenda ve Ahmet bu eşkere kır. Zedetiri 2000 polis beşleri operasyone bune. Çelik daneyin tekniki yen derbari operasyone de parvekir. U diyar kırku lise sedu si uçar cihin cuda çar sedu du kez hatine hedef kırtın. Ligelek deverin Ahmet'i velati jubu meşa jubu aşitiye gaveki baveje yaku dedi şazde gulan edevere lidarxistin hatın vahvandı. Lixeçereya navbera midyat u dargeçit ya merdine de dıqaze ekede kesek şiyana huji desta. Derket hole ku şirketa ku de proje santrala jeotermal ale wartoya muşe ku de bandorek neyni liser herikem şazda gundan bike pekbine dahoza parizgeriye ku proje pejir anzı bu ya jibu lekolina cih bi cih naniye. Şarideriya Gurpınar avane litaha hoşabe çalekiyek binave bihar u civina jinan lidarxist gelekjin beşleri çalekiye bun çaleki pişti taşti bi müzik u ahaftınan berdevam kir. Dile Pirsina Mirina Xondakari Meseme Mahir Bura Karagön Eli İskenderuni'de Xodiye Kargehe Sami Çelik Hategirtin. Parizera Malbati Mehtap Sert Diyarkırku Encamin Tekniki Yende Dozede İhmalkariya Sistematik Eşkere Kırını. Türkiye liser sinori xo yeb rojava u Suriye'de desbu kolandına xendekin bixasi 7 metre kurkiriye. Kolandinin kuli cizre despekirine jinavenda bajar ve tenedidin u derket holeku vezareta parastine juvaliyen bajarin sinor re name ekşandine. Le Parizgaha Karmane ya İran'e erdecek bi pileya 5 çebu. Le Gorda Huyaniyen despeke nişandidin ku tı kurbani anji tizrarin maddi çenebuye. Em gihiştin davya nuçeyin xe biminen duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: www.bambilet.com.tr. وی مال پریج بین نکن دشیانه روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنه رو کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
5: تزی اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 350 سوهیری.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Demişime bıxir goşdermanı hecayim. Ez Deniz Gunduz. Evrapey programı zuanı cüyede her hafta maşıma araydime. Programma yo hefte embazama dilane bu kurmançki یه هفته زی از بکرمانش کی مادرک پشکش بگیرمه. پروگرام زوانو جویه در حق زوانی دیو. نه پروگرامی ده مادو هینا زاف در حق پروپلمان آور بردیش و خورد کردیش وار زوانی ده میمانا رای ده صحبت بگیرمه. کره گوشترمان هجایی ما هر هفته ونگ رادیو ده شما رایدمه.
10: بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی.
11: Bu bir yeniden iletimdir.
9: Programı Zuan Ucu'ya despekenu. Demişime bixir, Goşterman Hecai, ez Deniz Gündüz. Ma yev programı Zuan Ucu'ya bini de reyna piyarimi. Meymane maya evroyu biraz turabikişinu. Turabi editörü Ajansa Velatiyo. O Ajansa Velati de servisi zazaki esto. Reyna Turabi nüştoğu kırmaçkiyo. Ver ki despe hoşabere ho bir kerime ezu Turabi. Ez vazena Çalıkyani Müdüriyeti Pautişi Zuvani ye daire kulturu huner u karani komelkiyan eşaredari Ahmeti bide nastayani. Şimazani programma Zuvani Cuyi. Be pişti dayışı ne müdüriyeti ne müdüriyetini peşkeş kerdeni des haltı gulanı de şayi roşan zuvanı kurtki este u müdüriyetime buna venga şare şare hudanu ma roşan zuvanı hu pirozkeni des haltı gulanı de sümer parti şayi maya roşan zuvanı kurtki esta na şayi de ma gelek çalakyan bıserberkeni ma vajı çalakiye parkuri spori کارگه دارنی رس دراما وندش حکایان کای شاری او کای سورپریز گدهینی جووانینی بکیان خو بیره ما پیا هم روشن زوان خو پیروز بکری هم زی پیا یو شایا وشی بویانه بخلم نو روشو شیرینو وشو زوان کورتکی بله ترابید خیر اما
12: خیر سلامت
9: ما وری باسی آژانس ولایت بکریم. آژانس ولایتش ما کی ساز کرد؟ کی نرو؟ و خبرتان سن نکنی.
12: اینا که در بازی جای نبیا وری برنامه تو پروگرام تو پروز کنم.
9: زاس باز زاو تشکر برا.
12: گوشتار وانانی ماد سلام کنم.
9: ای والا.
12: مامیانی روشانی زونی کرمانچکی داری نرو جان. سوا دست پنج گلانه ته. ایرا جلد روشان زوان ماجی شهر ماری پیروز کنم. آژانس ولات سر و نیم نهر ور این ده هزار و بیست و چهار ده آشما مجداره ده آوان بیه ما چند خیلی حوالی همیمه تیله و ما قید کرد یعنی زون ما هم کرمانجی هم کرمانچکی ده نشته براشتیش خبری براشتنه زفری ما باجم بنی سیا ترکی ده یه نبراشتنه یا آژانس مزوپوتامیا یا جا آرا بر دیجل آبر آژانسی باتنه ایجا آندن یا ما باجم تنه جا دینه زونه ما اما هنی جاو خرد جاو هیرا ما ندینه زونه خو هبی پیده مند بی هبی سیه ده مند بی Tamam çiğe kerdi neyce ama haber ne işi yine. Koser ne bi, mabacım. İnsan neşkine vacu ki ita kurmancı. Yacık kırmançki haberi biraz yine. Yani tayne karşı çi biraz ya. İba ma endi ciyabım. Hmm. Ya bime ciya. U ucada ma beşa kırmançki u kurmancı piya kerdi ya. Serre unuyumu ma dağım keni. Hatan roja uroyne mağarda. Hmm. Hani bir ökire hani bir çişkine bacı.
9: Böyle. Hmm. Yani haber ezci dikkatken o. Yani ben bu hoca hili haberi açarını. Yani ma ze havai peroyu ma zanaki haberi Türkiye'ye açarını ma Türkiye'ye açarını mı kurmacı ya cizazaki ne?
12: Hı-hı.
9: Yani revşi unaya. Vat guna bir tabi vat niye bir zafçı ben vindi yani. Hı-hı. Nika çarnayız zobina ama iz zonde zonde hoser mavajmı haber bıraştı zobina na kemasiye yani seride ez tanrı zanı ajansı senin yani şima kurma yani Türkiye'de çarın yani ya şima bu bızazaki haberim biraz yani. Neka, yani bir kurdi yani kurmacı çünkü şima biraz yani.
12: Ne kadar veri hina ki bine siyah Mezopotamya de bir hina cani binanda hani beş beş hırdı hırdı vıraştın uçak hani bir. Ma Türkiye'de çarın yani uçak veri hani bir. Ama nasır ne makuma des kerdocu Zaferici hele kurmancı da ülke ma yani sahada hevale mai habatkari esti ze muhabir ze rojnameger şöyle çimeyan ra ukanı hugeni mavacım kurmancı çip cira persene ya da çiğ kavmi olsa kurmancı cira gene aynen gene anı varaz yani yohani abineci haberi ki mavacım çiğ cay kavmi ya kurmancı yeni varaştene. Ama hinacı mavacım Türkiye'de rere çarneni me, rere İngiliz kiracı çarneni me, gore nüçeye, gore habere ma çarneni me. Ek heti kırmançki de yani zazaki deci ma zamanı kurmancıra çarneni. Hine hinacı ma kurmancıra geni me çarneni me. Rere ma Türkiye'de geni me çarneni me zonu ko. Ama vere vere ma hay endi evkeni me. Zonu kod haberam biraz yani. Yo havale manika muhabire ma öktaro dersim daru mari haberam ruşnano zone ma ruşnano. Be zone ma haberam kavlini keni mesela icade. İtade yo muhabire ma esta acı neve neve kevta sağa acı zone ma tena zone ma haberam biraz yana. Abineci maci ma bacım editör eki zare deri çend havali zare derime maci Kayıtı Twitter'ı kendime, kayıtı dijital medya cihan kendime çiğe ki seri zone ma veciyo. Yo ilan ben o, yo mavacım strane bana, yo çiğe amu para kerdene ma icaracı kendime kabaran biraz zenime. Heni vazenime ki endi yani açarnayan ara zaferi haberi ma bebe. No derhek de ma cihabi gami yani beşa kırmanşki cihabi gami eşti ama tay ülke ma esteki. Yine kemani ma esti.
9: Bele. Yani tabi zonu ma da haber ya da zonu haberen çok zaf mıyım o. Mesela ma bacım yav dünya rojanı esti evro. Zonu ma şikino yani besken o ki na dünya evroyu takip pikiru. Beni zonu ma bacım habere vrazu nekli Goştaran bir kere, yani nekli mavec merdman bir kere. Nu hatta yani ezci takip ki yani haber şey şeysto yani veri ma göre veri pon seran mesela des seran haberi mi takip kerdini zonu haberen maalesef zaf harabın bir. Çi kurmancı bu, çi zazaki bu. Yani belli bir ki hani Türkiye'de amme çarnayış o mavecim kalite Uzav kırabın bir mantığı Türkiye bir yani haberandı ama öyle zvine ki te haber şey şastım yani tena mavaj moykandını zobina mavaj mı zobina moykandıcı zobina servisandıcı mavaj mı şaredar yedi zobina cayandı zvine ki no derhakte hele haber şey iş biyom dema eğer yok habat bu mu pratik bu mu vera vera haber şeyiş ben onu tut seni binene yani mesela mavacım nispeti haberan kurt ki biyo zede yacı uendişici senin mesela biyo zede ne biyo zede
12: ekırmançki
9: ekırmançki kurmancı
12: ya nika ez veri sebe kırmançki bacı yani zetoa yani mici vato ki deskerni işi من قایت پینیه کرد وری سبیو سعاموش سشیو سبازونه ما زاف چی ما باجم ورازیه هلی خبران سروانه زافیری جی ورازیه اما جایده بریه زی استقرار دام نیکردو Kedi emeği diyor, tokat kalken şu kovarede diyor, şu rojnamede diyor, şu radyoda diyor, şu televizyonda diyor. O kedi de emeği de rindu delalu. Ama hetanu cahib berdu ve nerdu, cahib berdu ve nerdu. Ya مواجم هت آبوري ده امكانه خو قديه يا هت پرسونلي ده مواجم امكانه خو نمنده چی بريو منو درخت وري اوك دا وري خو استقرار دا وري خو ما وا گري خو بده دوام کردنه
13: تابي
12: چی که خو نه دوام کردنه برينو بنو هشك زون ما عربي هشك خورا خو بده دوام کردنه نو درخت اول منه کی ما پیا خو هتي که دو امه گینان جزافو ما پیانیا و ما یاش یاش رنای رونمه نکه اونش تو رو جوم ایده دینه نکه هم کرمانجی ده هم کرمانشکی ده شما جزانه ارته نیشی داری حاکم نیشی اسیمیلاسیون دولت ما اردم است ده هنینه که شار ما انسان ما وندکار ما مواجم پسپور ما زافری خور وانی ما راحت ترکی خواه ایفاده کنیم زون ما نشکنی کمی ایفاده کنیم آیرا تو چند چیان وانا زون تو دک ایسی کنیم خو برنن و اوک ما واجم تو خو برنن و ترکی چکه هنی داها مصو دولت پرورده کردو قادان ده سقاقان ده زره کهی ده تلویزیونان ده مکتبان ده هر جا اسکریه ده هر جا ده ترکی دیو آیرا ترکی سرزافری ما واجم خو چرنن و آبینه چی باوریا خوب زون خوب باوریا خوب اجنسان خوچی زافتینه. یعنی از نامه میدی سر زون ما یو مردمو که زاف زاف کارو خبرت خو استو م از شیا هتی م جرّا ما اجنس کردوی از وزن فکری تو بگی و سنیش ما اجنس کرده یا من یا ما اجنس کرده و تو زف چی دی اکرا ایدال را کال کنه چی چیه که ایدالی و و یا ما ایدا ما هست ما و نکا کس اینام نکن زافری شاره ما بری اینام نکردی نه که نو در حقت نشتن انسان اشکن و برازو خبر برازو پاره کو استقرار دام بیکارو نو بنه دست تو درو حتی کرمانجی دیجی حتی کرمانشکی دیجی تو که استقرار دار رامتنه تو که اصرار کرد وره وره وره وره وره تو قید کنه دورمه تو ده تای چی گوه بی تای چی خونیشانده نکا وری کرمانجی دیجی هبه نو درخت سخنتی زاف چی نیم آواجم پرسکری زاف چی نیم اما یه ما ده کرمانشکی ده ما شیناجی شنیم سه ما واجم یعنی میکروفون را دانیم چند کسان ارتی پروژی ایکی ما واجم زانی زری که خود هوالان خود اشکن قلبی که تو وانا ما ده قلبی که یا جیود دچه گوه واجه وانا از باور نیکنه از خورا باور نیکنه که از بشکی بقسی بکی نکنو در حق تبنی وری من چونی دینه که میکروفون را دم چکه Ne diyor yani? Ne siyasete madde kırmançki diyor, ne ve ne ve siyasete madde işte tay kesi hay kısaykeni, rıntkeni. İtikadkena ökde bazarda, kuçağında, cağında kırmancı ancak Türkiye veren ora, zoruma ne veren ora. Ayrı kırman, zaza o kırmançkisi kalken o ama cağı ki kırmancı yastı oca da zoru hu kalniyken o. Ya Türkiye ya kırmancı kalken o. منو درخت بنه اصرار کرد ما میکروفون را داجه را داجه را داجه وره وره نکا تای کسی که وری ما را اک ندنه ما واجم فکر ندنه ما قصه نکردنه نکا ما شونه قصه کنه هندی رای ورینه ما واجم هبی ترس هبی ما واجم هیجان چی قصه کردنه نکا تای ده بین رم قصه کنه Hatta yani mavacım vani be endi najvani yani be az dana to vani yani ki to da kısa ikana no derakte hebi aver şayış esto yev takip kerden eci neka reyna no derakte şmazani yani bazar desti tirki der o bazarı dijitalici bazarı medya ci pürü desti tirki der o ayara kurmancı icat enya جاونی تنه کرمانجی و کرمانشکی ری چتنا اما ماجی گره ها به صبر نیزدی به مزانی من اوکو گره روشا که ما

0: Aman merzi ez şıma serişma nüştan nüşana serişma haberan var azana. Ankara Ankara'da jo merkezi dem partiye stoyniyor.
1: Meya.
0: Ya nüştan nüşeni mavacım eşkerayan nüşeni niyo? Eşkerayan nüşeni parekeni parekeni o ortak WhatsApp'ta cimare erzeni yani açıklamanın Türkçesi ve Kürtçesi aşağıdadır. Ez pravana ki
1: Türkçesi yani kurmacı.
0: Ez pra giren aravana ki zazaki niçin o? Yani niçin o? Evan uçak mevacı Türkçesi ve Kürtçesi. Vacı Türkçesi ve kurmancısı.
1: Aynen.
0: Vacı Türk kayma vazazaki öklüyor. Kurmancı niyor? Kürtki niyor? Neyse ma şerker çıraken ne kafanı Türkçesi ve kurmancısıyım. Ne ka o Ankara'da a kesa ki ni eşkereyan nuşana zazava. O keso ki hevali minoci o keso ki kayte çapemeniya dem parti kenu rena zazavu dersim rao. A kesa ki kayte komisyonu zone ye dem parti kena acı zazava.
1: Geçiren ya ben.
0: Ama kurmancı nüseni ama zazaki ne nüseni. Ben nikah kay Deniz. Nikah zinan eşkara kasiken açık ki mi inan ravato mu partiyan inan ravato mu can davato.
1: Tabi geri vaci mi?
0: Yani mi perne ravato ez itacı vana. İtacı vana. Vana ki belki hebe etki hubu bu ki. Belki ma bige dikkat ma mege dikkat. Ma vengi hubeceni metanu peyniye. Çünkü kamya mava. Tamam kamya mava. No derhekte haka inan Çin'e haka kesi Çin'e ni zoni niye inkar biki ni no cücü inkaru no cücü asimilasyonu. Ez heni vana tazana inan racı vana. Vana no cücü asimilasyonu. Ne ka zone ma vakurde nezdiye 4-5 milyon insan herhalde yani çeperini zoni der o. Ama kurmancı yeni niye kurmancı çarparçan deciyen o şukuruna. Yani itaat edici zaaf mavacım goreye kırmançki hakim o. Hani o? Ayara kurmancı cayhu hirao cayhu mavacım piçena rahat o. Ama zazaki hani niye? Nika zaten devlete asimile kerdo o hatta ben desto. İtaat edici kunu beni deste kurmancı. Geri No derekte şaradariye ma, şaradariye maci, saziye maci, siyasete maci, geri veriniye, averiye bedi zazaki.
1: Evet, tabi.
0: No çiye de öknüyor yani, çiye de mavacım şaşnıyor, çiye de rastu, pozitif, var ya pozitif ayrımcılık.
1: Böyle.
0: No zon hao desi mara vecino, no zon renge de mao, venge de mao, kamiye de mao, şima ya kevazeni no ne zazayı vindi ne be, şima kevazeni ne zazayı payravende ebe nasiyahu payravende uçak şıma geri imkanan sabah kurmancı seddaniye sabah neyce hatu bin raci tamam ama ni imkanan sabah kurmancı cizaftaniye ez ayracı hina
1: ne kadar oji çinu yani
0: ikna niye yani
1: ez çiyo ki mire yasenu mesela mavajim ziperoyi zihavayi peroyi yani zuanji alaka çinu yani hani zuanji mavajimi kurd beku Mavacım partiyi kurdan, sazgeyi kurdan, mavacım peşenge yani berre mavan mı ya? Berre öncü var yani. Berre kurdan. Yani ikisini toplumini, komeli temsilkeni, şari temsilkeni, mavacımı siyasetkeni, yacı hünermende, yacı mavacım hani komeli, yevcara ben resmen yevca. Yani zuane i komeli, mavacımı zuane i kesim yani. İ mavacımı, i kurbanı, i koman, Türkiye. Yani Kei inan dici Türkiye'nin kal kardeş yani mesela indi mavaj mı zuanı dadiye inan Türkiye yani zuanı maya inan Türkiye mesela şu maya peru en bazı var ama şun kayan ina en yani gede inaj hora Türkiye'nin kurtkira indi mavajım Dürköy'te yani Dürköy'te hatta mavajım terkan aracı rın Türkiye kesik yani indi reyşto az seviye enika hatan ki no kesim mavaj mı haşar hu mebu mesela derhek zon de خورخنه میکرو یعنی نو اوتو اسیمیلاسیون یونا چوکی از وینانا نو ماواج می ویندی بیایش کوردکی چی کورمانجی بو چه زازاکی به ناریوشه بخو یعنی سبب نرا نرا علمی وانه شقتیش زوانی یعنی زوان تای سببان را یو زوان شقتینو زوانی بینی مثلا ماواج کوردکی شقتینو به ترکیش شمتینو یعنی بنو ترکی نو شقتیش مثلا کومل ماده ماواج می دردور ماده پرونا مثلا یونیورسیتا وندا باقلی چیان بینا مثلا وشان پسر فلان اما در حق زوان دوات ما قسکه می اینار سانکی ما باج می یو پروسسو یو سوریجو زام نورمال یعنی تابی دوغال یعنی اینو وینی تانی حالبی که نو یو پروسسو تابی نورمال نیو اگر تابی تو ورا دی مثلا که مثلا آوینا ما باج می که تو تدبیر خونی گیرن که تو شنن خو ور بنان تو بنا یا سه که تابیو تابی نیو گری تو تدبیر خو بگوریتنی
0: تو شنه بیر نیا
1: تو گری هنه بگوریتنی اوی بگوریتنی یعنی اورو ما اورو مردی می دنیا را ویجین شون مارس یعنی اورو مردی می اگر ایراده بو ایراده بو بو مواجم واشتش بو بو اگر اوی بو بو زاف چین شکینه بیکره مثلا زوان جهنه زاف ملیت استه که مثلا زوان خو مثلا اسرائیل هنینو زوان خو چین بیا اشرا براشتو مثلا
0: فنلاند از یعنی
1: چین بیا اشرا براشتو یعنی نمره زاف زاف بین است اما کردن ده چه هف که یعنی نو اوی که حاصل بینیا سانکی ما باش بی نورمال تبی یو پروسسو نیا خو هرکس خو وردورا یعنی وردورا و نیا اینا رهتی جی اینا اوی که زون ما چه کرمانجی بو چه ترکی بو یعنی رفشا کرمانجی جرن نیا یک از واجی که هنی تمام زازکی بمرو مثلا زازکی ورتره وداریو ورته خود پنجا سر است چینا یعنی بلکی جهان بنا ده مانه بلکی ایران ده مانه نو بلکی عراق ده سوریه ده سوویتان ده یعنی سوویت وانو اوی ده ارمنستان ده جهان ده بمانو اما ترکیه ده نمانه نو هنی بلکی حکاری وان ایجای که مواز سینوران را نزدی چند جبی چند تونی که اونه ورازی مواز ما اما نجهان ده مثلا دیار بکر بو جهان بنا ده مخاط کن می یو روش زفت تالوکین است و شرماج قد اوکنیو شرما را زدری ما باش می ای کومل ما یعنی از نزانه نو کومل چرا اونا بیو یعنی از آی وازنه تورا پرسکنه نو در حق دی الهی تو فکریه نو کومل ما نو کنیا ما باش پشنگیه نی ملت ما کنو شرما کنو چرا زوان را هنده دوریو یعنی نورمال مثلا بدل دانو نورمال مجادله کنو مثلا پرو انباز مانه مواجم یعنی سبا کردتی مواجم سبا اوی که کامیا خو مواجم ناسنامه خو انو نوشار این وقت مثلا مجادله جی کنو خو ورجه دانو اما وقت که مثلا امه زون چه هف که یعنی ترکی ترجی کنو یعنی نو سبب نو چکو
0: یعنی که خورا یعنی اسیمیلاسیون که دولت ست سر رامنه نو در حق ته تو بینن که انجام گروتو یعنی سر ما صافی نده
1: بله.
0: انجام گروتو تو جوا ما باجیم اندی که خوده اندی ماو پیه خوده نه زونی بینی قسی کنی سانکی چیه ده نرمال و چیه ده دوال و خزا و امو راست بیو یعنی دولت نو در حق ته ما باجم اوکی ما برنو زینیت ما برنو گوری اوکی خو برجواندیان خو گوری پولتیکان خو گوری زون خو گوری باوریا خو گوری ما باجم حوجهی خو چکاسه گوری آیا برنو تمام کارو خبات ما باجم چالیکی ما باجم بدلان دانی اما ره نه خوبی را کنی یعنی زونو ما باجم پولیتیکا تیمیان داری زونو کامی اما تیمیان داری باوری و کامی اما تیمیان دارا اکولوژی و کامی اما تیمیان دار هارد یعنی ما آخا ما هر اما و کامی اما تیمیان دارا نی در اقانده زفری ما باجم هبه تنا پولیتیک مانه نه و پولیتیکی جی تنگ پولیتیکی اما هنی واجم یعنی زون روایر ویجایش چی پولیتیکا یا goreymin en evka, en gırda, en temiza, en rasta yani zonra vayir beceyiş, hozara vayir beceyiş. Politika en evki hava, rında hava. No derekti ama kemi maalesef yani devlete madde evki hukardu. Nika tabi yani zaf hani be umutçi ma gerek esin mekim. Nika ırtinat set serrede devlete hande politikayı grani seri zonani madde seri kamya madde seri şari madde hardani madde derram tane ki ezrere bana iş olsun mari ki iş olsun zoni mari ki iş olsun klamani mari ki iş olsun hardi mari ki payramendo hora hina ho raera beno nika kurmancici kırmançkici zone koka hozaf hırta ki demek ki koka hozaf hırta ki mapra kemize de var veceğime ne veceğime o cia ama zon demek ki hani ne öko ki çiye de hani bengeyin o ki hani hırto ki horramı to yatan üte amum öke men astu yani o ezaf ök niya mavazim zereten niya no zon yeno kadena yani hani ne tamam heli hasar diyor, xeli mavacım peydeşiyor, xeli avirşayışı xo amu bundar neyine ama no derhekte kedu emekci zafu zaf insani, no derhekte mavacım çiye, tuvacı çiye, hele aburide çiye kazançkeni ne ama tukatken rahi xo, cani xo emekci xo doserini zoni, vani va zon payrafındu Mavancım vengi yeni kayıt kerdene, çiroki yeni kayıt kerdene, ze kitab yeni nüştene, neza çibeni çibeni, romani yeni havalan zeşme romanan nüşeni, hekatan nüşeni, no derhekte.
1: Tayo yani.
0: Rena rındu rındu. Yani, rındu ez yok ne ki anaza. Ne rındu. Na ne bir masa kerdene, aya bana ez yani.
1: Çinbeyen rındu ama sebep 20 milyon kurdesi Türkiye'de. Tabii. Mesela hocam şimdi fuarı Ergani. Fuarı Ergani de ame peru o ki ame peru sazge ma ame kitap mutabık o işte o ki yani ma bacım kahne uca bu 20,000 kitap des hazar hu zaten Türkiye de ne ma bacımı kur diyor. Yani des hazar. No sebep 20 milyon çık o ki yani. Yani mesela 20 milyon mu insan o yani. Hani
0: Deniz to hem nuşana kaydı. To hem nuşana hem mavacım yayın evi to hesu tuşuna fuaranci. Niye kaydedici ki? Panseri, desteri nara ver nezdi bir yani seni ne bir nika senina. Ez bana nika tayına. Ülkema, şarema en azından tamam. Neşkinu belki bu anı ama vanu şöyle zone maya kodacı kitap bigi şunu alakadar benu çikyanu o be kocin insan no helde ez bana ju heşerbiyene esta za eşken abacı yani
1: heşerbiyene esta ama aj zaf tengi yani zaf tay mesela zaf şeniku yani hani mesela çehifke oy çinu hani aşar beş geri yani de çi este mi var ya aşar beş verdi milletime de mesela milletime deva de mavacı pazara de hani kiyan kod rena qisi kanu şarma ezinar çini vanı mesela mordem esnafı kore ke kod zazaki kalken kurmancı kalken yaj mahalle mesela tağan de tuşu kore kurdi verti inan de candaru yani
0: yeah.
1: Yani de sınıf yaste yazı vajı de kesim yaste yo kesim mavajme tradisyonel yani mavajme kültürü kod devam kenu ziveri pi kore sediyo maya kore sediyo hini mavajme hayat kod devam kenu yani deva de mavacımı şaristanan de tağan de nu niye devam ken ama yo kesim esto ki mavacımı hani politika ken o yaji mavacımı karda xebetino yo kesimi binuji wende u yani ha wende u mavacımı amayeni de amayo hani milleti o tayin ken zaten yani o mesela mavacımı siyaset ken o mavacımı kuçayandır o mahxebetino yani o ikkanı falan. Çehif ki Zuhan'ın ilk kesimi oyku yani. Mavacımı Şemet diyor Türkiye yani. Verir abi yok. Verir abi yok. Mesela Seren Haltuhan Rabi giri hatan nika. Yani çi vaht mavacımı ki hareket de milli hareketi mavacımı milli kurdan veci uverti. Mavacımı kurdici hem de o lez mavacımı vere vere darıyor yani. Yani modernizasyon, modernize bir şey kurdan o vindi bir şey kurdi. Vindi bir şey kurdi yani ya doğru orantın. Yani mabene ne her diyen de yo nispet o mavaj mı raşta esto yani doğru orantı esto. Çıkan mavaj mı modernize biyo hem de sonra dürük ötü yani hani ne her cadı maşiki moik bir kelime. O yo neci mesela 20 milyon 20 milyon insan be fikri 20 milyon mordem eğer meşkiyo zuan hora vayir vayir vijiyo. Mesela nu persek zaf mırı uykene yani nu 20 milyon meşkiyo kız zuan hora vayir vijiyo. Acaba zobina kancı problemi hu halkenu. Kamşikinu kamcı problemi hu halbikinu. Naci yo mesela zaf uykan yani ne hetraji raştan mordem ki hori bir fikriyo. Tersen ser zerya mordim yani.
0: Tamam. Böyle. Ya ne ka sebebi yani ev ki zafiyim avacım vera vera verba Türkiş ya işi sebebi ku zafiyim. Ne ka şeştir anlatma avacım devlete
1: yani heti ez tek sujudar devletin nivinena ez tabii ki. De vaji.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Yani ne ama para tamam o
0: tamam, sebebi kuyaz bana zafi. Mesela şeştiren ateri şeyişi bacaran sabah işukari şeyişi bacaran tamam. O devlette graniye da seri mektaban her devede her cadde mektebi bıraştı neza çikerdi. Ayrı deme ma beni devlette o kurdan da şer veciyo devi kerdi talpeyro devi mabacım şi şehran şi bacaran
1: mecbur zaf sebep
0: kuyas. Mecbur etirki mende neza çip mende abineci mabacım rekhistinani kurdancı mabacım yani şeri de vani can aletmi. Yani şerde o kerdo sebep payra benderti şiko o kerdo. Xabat kerdo neşki vakt bide zoni yaci graniye bide seri zoni iki ko imkanı ko belki zivato yani demera vere vere ökpen o ama vere vere devlet eci nicay kerdi pır mavacım pe televizyon anci pe çiyancı kerdi pır
1: yani politika serber verder a Çin'e en acı Çin'e mesela normal mesela geri politika bu euro mesela geri mesela seni ki mesela devleti buna yo planlarını ver mesela hani planı averşeşi panç seren. Planı averşeşi panç seren. Mesela ima geri planıma bu mu? Geri o ikime bu. Maci plan bir kere mi? Tamam. Tayçi normal mesela fam kenu yani seri de sebeki mavacımı kurtki seren halta yandı. Nevi nevi amenin üçte iş mavacımı kitap zedi çimbi. Seru xebat zedin ya mi bir kerdeni o iserande yani belki kurtki hete mavan mı hani kavram seti var ya hete mavaj mı seti o ikra terminolojira belki besni kerdeni ki vendekari üniversite bir kere pe mavaj mı siyaset bir kere yaşı fikir hua verberi mavaj mı tevekan bir kere o iserande normal ama iserandeci mesela eğer bu vatanı ya vera vera ama zonu hu mesela verdi bir mi ma vera vera derbaz zonu hu bir mi yani planın yani birbirini seridi öyle herhalde o şey zaf zobina bir yani, ama seridi cikayet planın yani Çin'u hatta örücü Çin'u yani mesela tamam. Örücü ma ne var mı ki tamam ma ne haldir mi yani ez yu numune bir de belki ne uyaşıyorum fam kerden mesela ma benim ki şu darama esta a darama vera vera ben avuşuk. Yani vera ben hoş. Mesela her seri yok gılıkı ben hoş. Her seri yok mavacı mavacı. Bilmiyorum ki peydi şuna. Averdini şuna yani peydi şuna. Ama ma kat çiğik niken yani. Ma ona ma evneni var ki ya işte falan kez ne verdin ki ma dara hu ağı de. Yani tamam dara ağı lazım ama ufam ki. Falan kez yok mavacı mı yok zalim esdu. Sera yeni diniştir ya seri çimi ağı diniştir. Ne verdin ama dara kuvvetim ama başka çin niken mi yani maj ne verdin ama cerrahi çare bivin mi?
0: Deniz niye bacım ben? Yani insan ki juhet kayıt ko uçak ne encama rasta resen o encama rasta neci rara şunu rundak rara şunu ne kanot der hakte tamam heto ju ma öykime ma bacım şara dariye ma siyasette ma o neza çıko no der hakte zaf proje rindi, zaf xebat rindi, zaf öke rindi kerdi insan neşkin olacak. Ama Hatta bin raci insan ne geri bivin o kayti na devlete vaktu ki piçi ma itade yav dısa ziyan bıra zeni sabah zoni ben o sabah çandı kültürü ben o sabah çınay ben o bu bu. Ma hebe averşini ma sabah domanan cayı bıra zini aha ma vacim toci zana o sabah zoni ma jiyan TV bıra ziyan. Kei hebe ev ki imkani kevti deste ma sabah zoni ko sabah kültürü ko çiye kert cade devlete darbeye ko bıraştı. Ma vacim nevde ma nev hanzari ya 2009'da da zarı nevde oçak piçe niya imkani vraziyay da pro da de sanzari insani berdi kerdi benim nameyi keceke de berdi kerdi zare itada her çı saziye ma avayye ma çı bir peyro desi mara groti ne vırda ki kurdi icade ya zonu ku ya klamanı ku ya acayda ze cigerhini acayda hebi çandu kültür vraziyene Adda pro grot kayyum pe kayyuman pe çiyan dani pro desra geni.
1: Ne ez haşer ne çiyan
0: ha? Ha ma vajim seba domanan etade zaf sazi bi anu yani suri deci zaf sazi bi zaf çandı. Seba zone domanan seba kayı don çandı kültüre domanan zaf çayı bi da pro ber. Ne kadar tut çiye vrazana ana aste ey dani desi tora tora geni turrena nevera sade de brazena.
1: İşte geri erici tedbiri bu. Mesela babacım televizyon itakiyar kapat herhalde ne iş görüyorum babacım Danimarka'da kapat görüyor yani. Ya Joe Bini mesela. Hep
0: imkan.
1: Geri,
0: hep imkan.
1: Hani geri tedbiri yani hobi görüyor Ezey Van. Mesela tedbir geri lazım. Açıyı da bine
0: tabii ki yani. Ez,
1: tedbir lazım.
0: Hette mayme tabii ki. Hette mayme.
1: Mazzan mı ki sebenu, peyni sebena hani mesela hani ahetra ki mesiyasa belki mazav rahat mesela o kelime. Yani Joe Bineci mesela devlet tamam belki sazgı kadehe kene sazgı kadehe bikir o gibi kadehe bikir ama neşkine bölüm müdahale zarci key to bikir yani belki maji zobine çiyan bikimi belki ma
0: o çiyede bine o tabi ki tabi ki yani bikim.
1: Yani
0: taşkana yani, zaf çiyan vrazi zaf çiyan biki
1: yani, yani ez ez o ikravana yani ez yani o iki kurdan mavacı hareketi kurdan zaf hezdar binen o serkevte binene eğer boğaz o yani zaf çıkardı. Eğer bu azı meseleyen rejim mavaj mı o iken şükünü yani çareyen bir günü. Eğer plan bu bu. Eğer yo mavaj mı raşta yo program bu bu. Yo plan bu bu. Ne çiçeğiz bana ne ki kader o yani. Morgan ya, şükünü çare bir günü.
0: Deniz o derekte bavariya mıcıyasta abineci harde zonan Hardu nermo.
1: Mele.
0: Vaktu nermo. Vaktu ki hişkiye kuna kar, şer kuna kar, çırre kuna kar. Ma bacım hard siyaset, politika bana hişk. O vakt zonici beni hişk. Ayara demokrasi o ma bacım evk ne kerdiş ma bacım çırre ne kerdiş, piya cüayiş, piya vatiş, piya roniştiş, piya fikriyayış sabah zoni hardu mavacım harde usaryo hardu ki zoni, yeah. Zoni zonan kenu keve harde deheninu nika ayra ma kabul bekim iris çevre sara şerru cavki şer bi zoni çandi kültüri neşkini huzede ifade bekim ayra no proseso ki neve bio a seri açtı o demokrasiye bio a no bu bu sebebi ez ayra bana ülke cay zuanici ben o hira cay çandu kültürici ben o hira cay klamancı ben o hira cay mavacım klam ema zaferi seri çınayı seri şeriye seri ülkeye mavacım ajitasyoniye eniyo mavacım nüşte ema zaferi seri şeriye seri ajitasyoniye ama endi ki hebe goni merişu, hebe nermiye bubu, hebe mabacım piya bızanım kasey bikim, oçak harde klamancı ben o hira, harde zonici ben o hira. Heniyo?
1: Hak ben gütü ben şunu oturayım.
0: Ayrım.
1: Nika nüştoguya turabici esta goşlarmane hecey, ma uvaştene kitaban sarıcı makesi bir kerime. Yok kitabı turabi esto. Vaya dibreyen pehalt koyan. Yani estani ki derdur kariyerini. Derdur kariyer de are. O kitabcı Vaşankhane Vatira amı çap kerdeni. O kitabı ku gelek veş bi mi bu hoji vendu o kerdu. Hora editör cezbiye. Kitabı ku zav veş bi mi veştir ma seroji kisi bi kerimin üçtoğuya turabi serji ama ma indi vera vera resene peynye program hu. Eğer vatiye tu peyn bu turabi ezbi giri. Ma vera vera program padan mindi.
0: Ma va hardo hardo nerm sabah nüştenici oku. Yani ha ma pürne mesela veri hu iriz çevre sar ama veri hu du na goni sebebin darını mesela oku pükme. Urte iyi de. Urte ni evki de ma
1: raştan fırsat
0: diyor nüştü.
1: Raştan ama ma vinin mi ki mesela çıkın yani yani ma bacım hani o ki ma tabi yani ne millet zafçı değil zaf hani şartlarını zaf kıran binanra verra reşt roja euroyu ama ma benim ki ma çıkardı vindi yani mesela zonji ninara ninara jü yani hani o zafçı az mühim vinena ma kora, kora mesela mahim bir fikrim yani kamya mana nasname manu yani ma ki yani mrihinin ma ki yani millet ki mesela 20 milyon insan bu eğer irade hubu bu, raşta ne o iradun yani vrazio, ne işgal ne çubin, nişkunu ki zuan uertara yani bovadarno. Mesela numneyhinin esti yani, mavajmi ki Amerika, Almanya işgal kerdi, mavaj Peru, Peru şaristan veşnay şerid yine de yani. Peru şarist, yani Sovyet'ten işgal kerdi, Peru, o ki veşnay ama zonu inan, desran nişina bir görü yani, hani milletu ki millet ki niye organize bir tür nişkin az zonu deste ira bir geri yo mord millet ki mavaj mı yani be hava yo neve mavaj mı organize biyo ya ki mavaj mı Amerika şi Japonya işgal kerdi ya caybin yani numreyn yani zafe ama ema de çevke yani zo bina yo oykastı hava
0: sebep o zafe mesela Bavaria mavayna dini mabeni judini de mavaj mendiş bile zaf etki yapmasını
1: zafçı esne ama
0: sebebi o zafı
1: tabii çiz gırdayı may ejvan
0: elbette
1: yani, elbette kadar ni binana mesela tabii ki veriç yani ma niyavaj mı o ben zıkeder yani sanki hani ben o ya o prosesu normal tabii bir
0: ne az negatif ne zi ne bana ne bana kadino az
1: tesir kert ki buna bu yani hava germi bir yani eğer ma numune bidimi hava germi bir o çini bir işte darama bana hoş falan ona ne ben girim
0: ne yani yo
1: çarı bir bilmem.
0: Ne Deniz senin atı zan atı bana ya tay Ökan de vaştra tay ne de zone hu şebekna. Rastu henyo ama her çi gore vakti kode gore prosesi kode gore etkiye teveri üzeri çiye gore inan gere biri kerdene formüle kerdene. Hatta vindibiyana zondeci verici vayaz renavacı yani az zafeni yok niye zerre teng niye zerre ho?
1: Ma zerre ho termek mi?
0: Evet. Yani no derhekte zerre mihira o i dersimi civanı ya zone ma zone hızırıyorum. Evet. Hızır ne miran o zone iyice ne miran o zeni tahmin ki ana. Heni vana.
1: Hızır ben gitu beş no.
0: Hızır gayet ju privatene ju privatene ki Ali Merdo, Mehmet Merdo, Peygamberi bini Pero Merdi. Peygamberi bini Pero Merdi ama Hızır ne Merdo. Zoni Hızır için ne mıran o? Ezeni vacim. Eyvallah.
1: Kasap peynir. Vatatu peynir ne bu?
0: Ya.
1: Zav teşekkür kena turabi ma programa bine bir derg ma münakaşa maji veşi bir buna kese kese kenu ya ma ker derg belki yoğuna program de ma narici kitabın sarı kısı kim kitabı sarı kısı kim. Kimalimiz sarı eyvallah. Beli goşlarımın hecayı ma reşte peynir programı hu. Veri ki ma program kupadı mı? Az vazena reyna ilanı müdüriyeti pavutişi zuani daire kültür huner o karani komelken reyna şımarı buani ma roşanı zuanı kupiroskeni des haltı gulanı de sümer parti şahiyya maya roşanı zuanı kurtkesta na şahiyede ma gelek çalıkken bu serberkeni ma vajı çalıkki parkur spori kargehi dareni resim drama vendişi hikayen kaye şari u kaye sürprizi. Gedeyeni, cuaneni ve keyane ho beri. Ma piya hem roşanı zuanı ku piroz bikeri, hem zi piya yev şayya veş bibiyane. Be hemlu roşo u şirinu veşo zuanı kurtki. Hatır bişma veşiyo rindi u selamet bimaneri. Programı Zuanı Cüye Pedia.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Radyo Veng. Radyo Veng.

Jinavend Anucheyan Denbaş. Kesayetek tarihi rejima bazı uyek şiber sücen sereke yendoza enfale Ecaç Ahmet Hardan tikriti bir ceza eder ve kırı nihat ceza kırı. Seroke Amerika'ya Trump u Seroke Çin'e Jinping liser regırtına liber İran'ı bides hıstına çeken navoki u vekiri hiştina tenga ve hürmüzi lihev kırın. Vekil Adem Parti'ye Nevroz Uysal Aslan'ı tekidari sansür kırına kurdu. Yadı gırteken meclise de dahozname da Serokatya Meclisi uhost ev sapan uere bidavi kırın. Desedo penci kesan ku siyaset medar, akademisyen, sendikavan, parezer, ununerin rehistinin civaka sivil jidin evde bun, name ekji komiteye veziran re nivisandın u hostin ku şerten bir yara ahime ya derbari Abdullah Öcalan'da varın bir cihanin. AYM derbari yazdı roj cezaya hücreye de yebihünce tanişeye liserbani girtigehe li girti mazlum da tekin hatubu birin bir yara bin pekirin eda. Vezir Edadi Akın Gürlek Diyarkır, Gerdama Kutey Payin Derbas Bibe HSK de müdahale bike. Gürlek, Giringiya Dama Kutey Payin, Jubo Lezandına Pevajoya Dadveriye Tehezgir u Diyarkır ku, Ger Dadger u Dozger Dozin Xud Çerçeveye Dama Kutey Payin de tamam nekin, HSK de tedbirin peyvist bigire. Derun üçtüne doza Aziz İhsan Aktaş'ta bir yara davi hat eşkere kırın. Jibo Şaridara Seyhane Oya Tekin, Şaridari Beşiktaş'ı Rıza Akpolat, u Şaridari Avcıları Utku Caner Caykara, Dahoza Berdevamiya Gırtınavan hat kırın. Rojnemevan Reyhan Hacıoğlu de hevde çilaha 2025'de de çerçeveye le pirsina binavenda ku İstanbul'e de avetina sermali de hatubu bin çavkırın u de bisti çileye de bi iddia endamtiya rehistine hatubu girtin u de 13 Haziran'e de hatubu berdan. Danişina bir yerdayine le dadgaya ceza egran a düdüyan avvani hatlı darhistin. Le Rojnemevan Reyhan Hacıoğlu'ye çarsal u de meh cezaya girtigehe hatbirin. Cigre Veziri Karin Hündür Ali Çerik kurguliyen operasyona berfireh a narkotike yale dozda bajaran kunavenda ve Ahmet bu eşkere kır. Zedetiri 2000 polis beşleri operasyone bune. Çelik daneyin tekniki yen derbari operasyone de parvekir. U diyar kırku listese dosi uçar cihin cuda çarsedu du kez hatine hedef kırtın. Ligelek deverin Ahmet'i velati jubu meşa jubu aşitiye gaveki baveje yaku dedi şazde gulane devareli darhıstın hatın vahvandı. Lekhaçaraya navbera midyat udar geçit ya merdine de dıkaze ekede kesek şiyana huji desta. Derket hole ku şirketa ku de proje santrala jeotermal alı vartoya muşe ku de bandor ekneyini liser herikim şazda gundan bike pekbine dahoza parizgeriye ku proje pejir anzı bu yajı bu lekolina cih bicih naniye. Şarideriya Gurpınar avane litaha hoşabe çalekiyek binave bahar u civina jinan lidarxist gelekjin beşleri çalekiye bun çaleki pişti taşti bi müzik u ahaftınan berdevam kır. Dile Pirsina Mirina Xondakari Meseme Mahir Bura Karagön Eli İskenderuni'de Xodiye Kargehe Sami Çelik Hategirtin. Parizera Malbati Mehtap Sert Diyarkırku Encamin Tekniki Yende Dozede İhmalkariya Sistematik Eşkere Kırını. Türkiye liser sinori xo yeb rojava u Suriye'de desbu kolandına xendekin bıxasi 7 metre kurkiriye. Kolandinin kuli cizre despekirine jinavenda bajar ve tenediyetin u derket holeku vezareta parastine juvaliyen bajarin sinore name ekşandine. Le Parizgaha Karmane ya İran'e erdecek bir pileya 5 çebu. Le Gorda Huyaniyen despeke nişandıdın ku tıkurbani anji tızrarin maddi çenebuye. Em giştin davyan uçeyin xe, biminen duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: The Sıfraya de Çent Çandıkarın Bencem Hev, Le Restoran Azeytuni, Bersivame Amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hunebi malbat ahvare, ba arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana Zeytuni, vilayen Dicle kente, telefon 0553 968 21 biz. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Wenk.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, silahların yakılmasından sonra atılması gerekenlerin ne olduğuna ilişkin yaptığı açıklamada, ondan sonra sıra kanunun çıkmasına, yasal hukuki düzenlemelere geliyor, konu şu anda elinde o silahları tutanların buraya gelebilmesinde, silahla gelmeyecekler, o yüzden silahları bıraktılar, bırakmadılar mı? Önemli olan artık bir daha silah kullanmayacağız diyenlerin silahsız bir şekilde buraya gelip, tıpkı benim gibi sizinle burada konuştuğum gibi, sizinle burada konuşabilir duruma gelmesi, onun için de kanunun çıkması lazım, sıra onda dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin barış diplomasimiz ve arabuluculuk girişimlerimiz aracılığıyla tüm taraflarla güvene dayalı diyalog yürütülüyor, anlaşmazlıkların müzakere masasında çözülmesine yönelik somut adımların atılmasını kolaylaştırıyoruz dedi. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıklar Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Erdan Daka ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk hallerinin devamını, 4 sanığın ise tahliyesi istendi. Öte yandan mütalaada etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın 280 yıla kadar hapsi talep edilirken, görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 234 yıla kadar hapsi istendi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Suriye'de kaçırıldığı iddia edilen 21 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Batıoğlu Süleyman'ın akıbetini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından cevaplandırılması istemiyle verilen soru önergesinde Suriye'deki azınlık gruplara, özellikle de Alevi kadınlara yönelik artan insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında düzenlenen Ekolojik Panarşi ve Topluluk Örgütlenmesi etkinliğinde örgütlenmenin önemine değinildi. Doçent Doktor İlyas Aslan, Kırmançki ile Alevi inancının ilişkisine dikkat çekerek, dilin içinde inancı da görüyoruz, kültürü de görüyoruz, bazı dillerde bunu rahatlıkla görebiliriz, Kırmançki'de de benzer bir durum var. Bunlardan biri yoksa, sakatsa dil de sakattır. Ana dilimizde inancımızın böyle bir ilişkisi var, biri yoksa diğeri de eksik kalır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor, bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz dedi. Diyarbakır Yenişehir Ziyaret Odası'nı ziyaret ederek 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, kırsal kalkınmayı geliştirmek istediklerini belirtti. Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayarak devrilen ve alev alan kömür yüklü tırın sürücüsü A.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Dersim'in Nazimiye ilçesinde bulunan ve Alevi inancı için en önemli merkezlerden biri kabul edilen Düzgün Baba Mekanı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Mekanda ayak izleri olarak bilinen kutsal nişanelerin kazınarak tahrip edildiği öğrenildi. Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak arazide aranırken kendi evlerinin damında ölü bulunan 5 yaşındaki çocuk gözyaşları içerisinde defnedildi. Büro Emekçileri Sendikası üyeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasasına tepki göstererek mezarda emekliliğe, kayıt dışı ücrete ve sefalete hayır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Bir ay önce 3 kişinin yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çelik ve saç üretimi yapan Çolakoğlu Metalurji Fabrikası'nda patlama meydana geldi. İşçiler yaralıların olduğu bilgisini verdi. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde yaşayan Selma Karay'ı katleden faile verilen ağırlaştırılmış müebbet cezanın gerekçeli kararında kesici aletle katledilmenin canavarca his unsuru oluşturmadığı savunuldu. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanması üzerine eylemlerine ara veren emekçiler, sözlerin yerine getirilmemesi durumunda tekrar eyleme çıkacakları uyarısında bulundu. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi mahallesinde bulunan bir şantiye sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alanda bulunan araçlara sıçradı. Şantiye alanında bulunan 8 araç yandı, maddi hasar meydana geldi. Muğla Spor yenilgisi sonrası resmi sayfasında açıklama yapan Elazığ Spor, 1967'den bu yana nice zaferlere imza atan, nice talihsizlikler yaşayan bu büyük camia her defasında küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir denildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesi ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Çin'den yardım istemediklerini belirtti. Taliban'ın kadınlara yaşam alanının bırakmadığını belirten Afganistanlı bir kadın, kaleme aldığı mektubunda topluma "birçok kadın şiddet ve saldırının kurbanı olurken sessiz kalmayı tercih ettiniz" diyerek seslendi. Türkiye'den Afganistan'a dönen medya çalışanı Habibe Salih'i Taliban istihbaratı tarafından gözaltına alındı. Gözaltının nedeni ve Habibe Salih'inin tutulduğu yer hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: www.bumblet.com.tr Wimar perejibi neken, de jiyana rojana de ve jivara geleki pevis be. De bumblet.com.tr de hundekaren hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemji huner u keyf xaşi bişopinen u beşar beben. O ev malper, bi zamanê kurdî, tirkî u îngilîzî xizmet edide. Ji bo agahiyên zêdetir malper

0: kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Can Ücüyer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ücüyer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ücüyer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Ücüyer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: تو جید کاری دیجیان خود رو پلک نو وکی. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیس کرن جی به نجداری تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com. Grubumuz sizin için.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

yazdıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde bir buluttular.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, silahların yakılmasından sonra atılması gerekenlerin ne olduğuna ilişkin yaptığı açıklamada, ondan sonra sıra kanunun çıkmasına, yasal hukuki düzenlemelere geliyor, konu şu anda elinde o silahları tutanların buraya gelebilmesinde, silahla gelmeyecekler, o yüzden silahları bıraktılar, bırakmadılar mı? Önemli olan artık bir daha silah kullanmayacağız diyenlerin silahsız bir şekilde buraya gelip, tıpkı benim gibi sizinle burada konuştuğum gibi, sizinle burada konuşabilir duruma gelmesi, onun için de kanunun çıkması lazım, sıra onda dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin barış diplomasimiz ve arabuluculuk girişimlerimiz aracılığıyla tüm taraflarla güvene dayalı diyalog yürütülüyor, anlaşmazlıkların müzakere masasında çözülmesine yönelik somut adımların atılmasını kolaylaştırıyoruz dedi. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıklar Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Erdan Daka ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk hallerinin devamını, 4 sanığın ise tahliyesi istendi. Öte yandan mütalaada etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın 280 yıla kadar hapsi talep edilirken görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'ın 234 yıla kadar hapsi istendi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Suriye'de kaçırıldığı iddia edilen 21 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Batıoğlu Süleyman'ın akıbetini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından cevaplandırılması istemiyle verilen soru önergesinde Suriye'deki azınlık gruplara, özellikle de Alevi kadınlara yönelik artan insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında düzenlenen Ekolojik Panerji ve Topluluk Örgütlenmesi etkinliğinde örgütlenmenin önemine değinildi. Doçent Doktor İlyas Aslan, Kırmançki ile Alevi inancının ilişkisine dikkat çekerek, dilin içinde inancı da görüyoruz, kültürü de görüyoruz, bazı dillerde bunu rahatlıkla görebiliriz, Kırmançki'de de benzer bir durum var. Bunlardan biri yoksa, sakatsa dil de sakattır. Ana dilimizde inancımızın böyle bir ilişkisi var, biri yoksa diğeri de eksik kalır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor, bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz dedi. Diyarbakır Yenişehir Ziyaret Odası'nı ziyaret ederek 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, kırsal kalkınmayı geliştirmek istediklerini belirtti. Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayarak devrilen ve alev alan kömür yüklü tırın sürücüsü A.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Dersim'in Nazimiye ilçesinde bulunan ve Alevi inancı için en önemli merkezlerden biri kabul edilen Düzgün Baba Mekanı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Mekanda ayak izleri olarak bilinen kutsal nişanelerin kazınarak tahrip edildiği öğrenildi. Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak arazide aranırken kendi evlerinin damında ölü bulunan 5 yaşındaki çocuk gözyaşları içerisinde defnedildi. Büro Emekçileri Sendikası üyeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasasına tepki göstererek mezarda emekliliğe, kayıt dışı ücrete ve sefalete hayır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Bir ay önce 3 kişinin yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çelik ve saç üretimi yapan Çolakoğlu Metalurji Fabrikası'nda patlama meydana geldi. İşçiler yaralıların olduğu bilgisini verdi. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde yaşayan Selma Kara'yı katleden faile verilen ağırlaştırılmış müebbet cezanın gerekçeli kararında kesici aletle katledilmenin canavarca his unsuru oluşturmadığı savunuldu.
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde TİSK görüşmelerinde anlaşma sağlanması üzerine eylemlerine ara veren emekçiler, sözlerin yerine getirilmemesi durumunda tekrar eyleme çıkacakları uyarısında bulundu. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi mahallesinde bulunan bir şantiye sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alanda bulunan araçlara sıçradı. Şantiye alanında bulunan 8 araç yandı, maddi hasar meydana geldi. Muğla Spor yenilgisi sonrası resmi sayfasında açıklama yapan Elazığ Spor, 1967'den bu yana nice zaferlere imza atan, nice talihsizlikler yaşayan bu büyük camia her defasında küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir denildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesi ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Çin'den yardım istemediklerini belirtti. Taliban'ın kadınlara yaşam alanının bırakmadığını belirten Afganistanlı bir kadın, kaleme aldığı mektubunda topluma "birçok kadın şiddet ve saldırının kurbanı olurken sessiz kalmayı tercih ettiniz" diyerek seslendi. Türkiye'den Afganistan'a dönen medya çalışanı Habibe Salih'i Taliban istihbaratı tarafından gözaltına alındı. Gözaltının nedeni ve Habibe Salih'inin tutulduğu yer hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: What matters in Russia is your proximity to power.
1: Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kremlin'in büyücüsü. Rusya, 1990'ların başı. Sovyet sonrası kaosun ortasında parlak genç bir adam olan Vadim Baranov kendi yolunu çizer. Önce bir sanatçı, sonra bir reality show yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı olur. Gücün kalbinde yer alan Baranov, gerçekle yalan, inançla manipülasyon arasındaki sınırları belirsizleştirerek yeni Rusya'yı şekillendirir. Onu bu tehlikeli oyundan uzaklaştıran tek şey, kontrolü dışında olan çekici Xena'dır. Yıllar sonra sessizliğe gömüldükten ve gizemle örtüldükten sonra Baranov nihayet açılır ve inşasına yardımcı olduğu rejimin karanlık sırlarını ortaya çıkarır. It's a different brand, a politician.
0: Vladimir Putin. What interests me is power.
3: You're using your black magic in the service of power?
2: Gerilim türündeki filmin yönetmenini Oliver Esayas yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Paul Dano, Jude Law ve Alyssa Vikander var. İyi seyirler.
0: I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war.
1: Cinevizyon.
4: Radyo Wang. Radyo Wang. Reklamlar.
5: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi 6, Diyarbakır.
8: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
9: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
10: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak, ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
11: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
12: Tiziye şkena cüya khudi yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bera tedavi kerdiş. Xuvir rameke, biyev destek arraşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539 929 0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
13: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
14: The Sıfrey de çent çandıkarın bencem hev, le restorana zeytuni bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan de tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytuni. Vilayen Dicle kenti, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
9: Reklamları dinlediniz.
15: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

Reklamlar. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: www.bumbleit.com.tr Wî malperê ji bin nekin di jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bumbleit.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumbleit.com.tr ziyaret bikin.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.

0: Gam ike seba aştiye. Masaba demokrasi ucuya hem pare yeni tehet. Gam ike bevenge şiknena, gam emilyonan tarihi bedenleni. Maşyesi gulane heme bajarande sabah aşte rayırşine. Saate hevte. Cahe kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgelkom'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent villalarında.
6: تو جید کاری دیجیان آخوده رو پلک نو وکی. هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن. جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 0516 Anji Alo 1523

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet. Dem Parti.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
3: Geliyor.
1: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
8: Buraya gel.
3: Cinevizyon.
9: Radyo Wang. Radio Wang.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Toyota, işiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

ستای بپای زیو بیا پرداشتو پرچه و بیا هموی خنده.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, tercih ma.

Saçları delali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine, bizuane ho benose, bizuane ho buane, zuane ma, her çiye mao.